her şey belki de unuturamam ellerim, ellerim çıkmır fikrimden.

0: olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı,
1: 106
2: Azərbaycan
0: verərdim, sözümüz söz olmasaydı, sənə heç gün verərdim, sözümüz söz olmasaydı.

göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı.

yandı çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereden kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

battı güneş, o güneş sendin parladı al şefekler. Yüreğimde yandı ateş, o gün ateş sendin. Yollarıma doldu günah, o güneş sendin parladı al şefek. Yüreğimde yandı ateş,

ettin dikenler sular. Aylar geçer, il donalar, gene kalbim seni anar. Aylar geçer.

O hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların.

Ayrı düşsen de bil ki, bensiz kalsan da bir gün, o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, gitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle dal. Güzel bakışlar.

0: etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 numaralı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dost Bank'tan tam online sipariş edebilirsin.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Rahat marketlerden Rusla'da katılaştırılmış süt teneke 370 gram cemi 1 manat 99 gatiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 gatiye. Sap kebablık sosis 1 kilogram 13 manat 25 gatiye. Final gargıdalı yağı 1 litre 5 manat 95 gatiye. Predo uşak bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 ederli. 14 manat 49 gatiye. Kamay sabun 85 gram 99 gatiye. Rahat marketlerde fırsatlar 2 sentyabra dek geçerlidir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Gözüm su içmiş. Para elçilerin verli adamlardı.
1: Elçilerin kendin kaymağı biri Bradyaga.
0: İyi, onun adını çekme.
1: İkincisi Ahmet'e mi?
0: Be. Onu görende adamın gözü ağrıyır.
1: Üçüncüsü de Aman oğlu.
0: Ay, onu da doyum mübarek.
2: Geldim.
3: Allah sen sakla.
4: Yine sarı işte cin atına mi? Tabii. İsrafil, ay İsrafil. Kedi ol gel. Dükkanı revizörler gel. Sen akla.

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreşkenler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama taklayın! Taklayın paragramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublonkası
0: getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir demeyen.
5: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
0: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublonkası burada niye alır?
0: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
6: Oynama!
0: Oynamak lazımdı.
7: O ejdaha, hacize yener, peyda olur.
0: Sen ejdaha lazım.
7: Yo, ben neyime lazım?
0: Elemeye de lazım.
5: Hay cemaat! Hay oğretler, hay cemaat!
7: Ne istiyorsun? Şerfiniz nedir?
8: Beyi biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toy kinoya çekin. Şerfimiz bile. Ha? Ya yok.

0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Şeytana.
0: Ne?
1: Rehberlik.
0: Ehsen. Kadir bilen yoktur da.
1: Gözleri götürmüş de.
2: İndi ben pambul suarlan. Yine de her taraftan kaymış koyunlar.
3: Canın çıksın. Pambuğa heddinden artık su bırakma. Kaymış koymasınlar.
2: Eşi, ben tarla için su esirgen de.
3: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışı, kajdirik.
3: Bura bak, abalar zahmet hakkı seninli oğlum. O ki arvadın şövketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şövket kimindir? Haho, Kamil hoş gördün.
4: Şikali, Ebilfez, haberiniz var?
5: Yok.
4: Bizde konağa gelin.
2: Sakin. Sen var ki?
0: Ses tanım.
2: Kabar, kınol, üstünde krekavu.
0: Sakin.
2: Yah bir kaş kaldı.
0: Sakin de.
6: Do do do do oyn oyn ezdim neşelerden. Göz yaşım şişelerden, yarın gelip çıkmadı. Kalmışam şişelerde, aman ayaman, yarın ayaman, aman ha uyaman, aman ayaman.
2: Ne de şarkıydı?
7: Çok güzel gözler var.
8: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
7: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmişti. Oğluna Fahri Tembel adı verirleri.
9: Hele cavan, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman eliyiz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
7: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın?
9: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun.
10: Beledir oğlan. Moskva kızları da canla başına gelir. Ama bu hasiyet sendedir. Seni kim alacak bilmiyorum.

0: sözü sana çoktan demek isteyirem. Seni sevirem, seni sevirem. İlk defa bunu söyleyirem.
1: Hisleri döndürüp bu hanıma elə bilir qeyin arası əndirib. Mənə maçı maşını göndərir TV ilə. Boyun yıranarım cinin ilə TV ilə. Sabrı ilə, əsabi ilə. Bacarmayırım maçı maçı. Öpüşüyle barışarım. Gücü gücü ah görüşüyle alışırım. Mayamın.

Tanrı'dan budur arzum. Gözlerin hiç zaman yaşla dalmasın. Hoşbaht yazılsın yazın. Benim tek

0: Şey yaşım olmayı. Beş. Hoşbaht olsun. Büyük yoğlan olsun. Yuna gün olsun. Toyunu gör aptal. Sen uşaklarından bir yerde. Hele olsun.
1: Olar. Ona ne var ki? Tek hoşbaht olsunlar.
0: Sağ ol. Oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gelenler darana dedim, balık da alacağım.
3: Bir balıktan ötürü 40 kilometre gitme bile vacip değil. Balık olmasa olmaz be ya.
1: Balığı ne yiyorsan?
2: Rafi'nin 5 yaş tamam olur. İstirem uşağları konak çağırım.
3: Uşağa çok lazımdı bu. İki iki kişiler gelip keyfiyle. Hele gelseler. Her günde bir böyle pul harcama evazına uşağa palto alır.